0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: çok özledim.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

başını alıp gitme ne olur, ne olur.

Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi, bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları, baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları, medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 00 46. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım. Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
10: Artı eğitim, eğitim.
11: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.
15: 3, 4.

0: Herkese merhabalar. Şahane bir salı günü. İnşallah keyfiniz yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Bu güzel günde birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz.
1: Senin yerine yokluğun dolduruyor senin yerini.
2: Gül güne gülle.

Evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları anlatayım istedim bugün size. Evet, evlere uğur getirdiğine inanılan nesneler, şans getiren nesneler, takılarda kullanılan semboller derken her tarafımız onlarla dolu. Ama bunlardan 3 tanesi var ki onlar akla ilk gelenler ve her zaman her yerde de bulabileceğiniz şeyler. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Ama onun da öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim.

0: olsun.
1: Gülgüne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan nesnelerden bahsedeceğim demiştim size. Yedi fil var mı sizin evinizde? Eşyalara anlam yükleyen insanlar evlerini dekore ederken buna da galiba bir parça dikkat ediyorlar. Gittikleri yerlere de böyle şans getiren nesnelerini sürekli taşıyorlar. Birbirlerine aldıkları hediyeler de aslında çoğu zaman insanların böyle anlam yüklenen nesneler oluyor. Özellikle de birine hediye edilen 7 adet fil ev sahibi olacağına yönelik en eski inançlardan biridir. Yani insanlar ya biblo olarak filleri evlerinde dekorasyon amacı kullanırlar ya da böyle kapılarını asarlar dedim ya, vardır muhtemelen sizin de evinizde işte seramiği olur, ne bileyim ahşaptan olanı olur, taşı olur, toprağı olur, ama herkesin hemen hemen evinde mutlaka o 7 fil vardır ve genelde de böyle cam kenarına konulur. Birden böyle annemin evi gözümde canlanıverdi. Var mı sizin de evinizde ya da yakında?

0: Güle güle,
1: Radyo Fresh. Gül güle devam ediyor.
2: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
3: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
4: Akademi Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

Bir güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. At nallarıyla devam edelim mi? Bir diğer inanış da at nalının şans getirdiğine dair olanı çünkü. Özellikle son yıllarda takılarda da at nalı biliyorsunuz kullanılmaya başladı. Şans getirmesi açısından takılarda kullanıldığına bakmayın, evlerde de bol bol rastlıyoruz. İşte kapılara asılıyor, duvarlara asılıyor, ne bileyim anahtarlıklara takılıyor. Hepimizin zevki ayrı olduğu için elbette dekorasyonda konumlandırdığımız yerleri de ayrı ayrı takdir edersiniz ki.

Güne Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Sırada nar var. Evet, içinde birçok nar tanesi olmasıyla ilgili olsa gerek, narın bolluk ve bereket getireceğine dair bir inanış var. Mutlaka siz de duymuşsunuzdur bir yerlerde. Birileri mesela işe başladığında veya bir başarı elde ettiğinde devamının gelmesi için nar hediye edilir. Bazı kültürlere göre nar yere atılarak parçalanır, düğünlerde özellikle. Aynı zamanda dinsel de bir sembol. Şimdi ben uzun uzadıya anlatmayayım. Küçücük bir araştırma yaparsanız zaten o kadar çok anlamıyla karşılaşacaksınız.

Evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Bugün sırada kaplumbağalar var. Var mı sizin de evinizde? Uzun ömür ve başarı sembolü olarak insanlar nitelemişler hep kaplumbağayı. Hem ev hem de iş yerlerinde kullanılabilecek en ideal objelerden aslına bakarsanız. Kaplumbağanın pozitif enerjileri aktif hale getirdiğine, ayrıca evde kaplumbağa objesi bulundurmanın ev sahibi yaptığına da inanılıyor bazı toplumlarda. Halbuki kaplumbağa böyle çok da yavaş bir hayvan değil mi? Neden böyle bir anlam yüklenmiş? Elbette tartışılır. Ama şunu tartışmamız imkansız. Obje olarak da gayet sevimli olduğu. Katılmayanınız var mı bana?

Hülgün'e Gül'le de bugün evlerden eksik olmayan ve şans getirdiğine inanılan eşyaları konuşuyoruz. Aynalı süpürgelerle devam edelim mi? Son dönemlerden günümüze dek gelen uğruna inanılan objelerden bir tanesi Edirne işi aynalı süpürgeler. Bilmiyorum daha önce hiç görmüş müydünüz? Süpürgenin böyle üstündeki çiçekler sevgiyi ve mutluluğu, aynada saflığı ve huzuru temsil ediyor. Merak edenler internette görsellerini aratabilirler, mevcut. Ayrıca aynalı süpürgelerin şans getirdiğine de inanmış o yörenin insanı. Vardır gerçi mutlaka bir hikayesi ama internette bulamadım. Bileniniz varsa bana ulaştırabilir mesajıyla.

0: kendine gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde

0: yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu.
1: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
5: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
4: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
5: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
4: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
5: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
4: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
5: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
4: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
5: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
4: Telefon 0532 374 87 64.
6: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Artı eğitim, eğitim.
12: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
13: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
14: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
15: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
16: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
15: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
16: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
15: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
16: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Radyo 5.
19: Güne gülle.
18: Radyo 5.
20: Gül güle devam ediyor.
18: Radyo

Güne Gül'le devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz, şans getiren ya da şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. Nazar boncukları var sırada, hepimiz çok seviyoruz değil mi? Kültürümüzde de en sık kullanılan aksesuarlardan bir tanesidir. Kötülüklerden ve kıskançlıklardan, kem gözlerden bizi koruduklarına inanmışız bir kere. Şans getirdiklerini de düşünmüşüz. O zaman evlerimizden eksik eder miyiz? Tabii ki etmeyiz. Artık aksesuarlarımızda da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Nazar boncukları güzeldir, tatlıdır, sempatiktir. Ayrıca rengarenktir. İnsana gerçekten böyle pozitif bir enerji verir. O zaman neden kullanmayalım ki?

Gül Günegül'le de birlikteyiz. Bugün evlerimizden eksik etmediğimiz ve belki de bizi koruduğunu, şans getirdiğine inandığımız eşyaları anlatıyorum. Yeni ay figürlü aksesuarlar görmeye başladık son zamanlar. Çok moda oldu. Yeni ay figürlü aksesuarların iş hayatımızda yeni projeleri, işte yeni anlaşmaları, kısacası tüm yenilikleri destekleyip şans getirdiğine inanmaya başladığımız için. Belki de astrologlar bizi böyle olduğuna inandırdılar. Burası da elbette tartışılır. Bu arada Atnalı demiştim ya, hani önceki anonsların bir tanesinde neden şans getirir, uğur getirir diye bir araştırayım istedim sizler şarkıları dinlerken. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Atlar insanlık tarihi boyunca önemli bir rol oynamışlar. İşte savaş, ulaşım, tarım gibi birçok alanda kullanılmışlar. Aynı zamanda kültürel ve sembolik anlamları da beraberinde getirmiş elbette bu. Bu sembolik anlamlardan bir tanesi de at nalı olmuş. Nalın şans getirdiği inancı ta Orta Asya Türk kültüründen günümüze kadar geliyor ve hala birçok insan tarafından da benimseniyor. Peki at nalının şans getirme inancı nereden geliyor dersiniz? Sizi biraz daha

Güne Gül'le devam ediyor. Evlerimizden eksik etmediğimiz ve şans getirdiğine inandığımız eşyaları konuşuyoruz bugün. At nalından bahsedeceğim demiştim. Öncelikle böyle birazcık kökenini anlatayım size. Nal, atların ayaklarına takılan ve ayaklarını koruyan metal veya plastik parçalara deniyor. Bilmeyenler olabilir. Ama nalın sadece bu işlevi de yok. Nalın kökeni ve tarihi sadece koruyucu bir öğe olarak değil, aynı zamanda şans getirdiğine inanılan bir sembol olarak da önemli. Nalın kökeni tarih öncesi döneme kadar uzanıyor aslında. Atların mesela evcilleştirilmesi ve binicilik kültürünün gelişmesiyle birlikte atların ayaklarına koruyucu öğeler takılmaya başlanıyor. İlk nalın ne zaman icat edildiği tam olarak bilinmiyor ama yaklaşık M.Ö. hani 4000 yıllarında Asya bozkırlarında kullanıldığına dair kanıtlar mevcut. İlk nalın bakırdan yapıldığını, daha sonraları demirin keşfiyle birlikte materyal olarak demirin kullanılmaya başlandığını düşünüyorlar insanlar. Nal, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı amaçlar için de kullanılmış. Antik Roma döneminde mesela ordular tarafından atların ayaklarına nal takılarak savaşlarda daha iyi hareket etmeleri ve düşmanların zırhlarını kırabilmeleri sağlanmış. Orta çağda da nalın kullanımı çok daha yaygın hale gelmiş ve yalnızca savaşta değil, günlük hayatta da kullanılmaya başlanmış. Nal atların ayaklarına takılarak zemindeki kayganlık ve keskin taşlar gibi böyle tehlikeli unsurlardan korunmalarını da sağlamış hayvanların. Nalın şans getirdiğine inanılması da daha sonraları ortaya çıkıyor. Birçok kültürde nalın sembolik anlamı işte hayatta kalma, zenginlik ya da refahla bağlantılı. Mesela Orta Asya Türkleri arasında nalın atın ayaklarına takılması böyle savaşta galip gelmek ya da genel olarak şans getirmek için yapılan bir ritüel. Nalın sembolik anlamı da günümüzde bile biliyorsunuz popülerliğini koruyor ve birçok kişi hala nal takmanın şans getireceğine inanıyor bu sebeple.

0: Cem'e Gül'le
1: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Minik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5. Gülle devam ediyor.
3: Radyo 5.
4: Gülle.
3: Radyo 5.
4: Gülle.
3: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız da çok azaldı. Adnan'ın şans getirdiğine dair inanış nasıl doğmuş acaba, merak ediyor musunuz diye sormuştum size. Şimdi hemen anlatmak istiyorum. Demir keşfedildiğinde insanlar onun Tanrı'nın şeytana ve büyücülere karşı göndermiş olduğu bir güç olduğuna inanıyorlar. Bunun yanı sıra eski çağlarda U şeklinin özel de bir anlamı var. O da ayın hilal konumuna benzemesinden dolayı bolluğu, işte iyi talihi ya da koruyucu gücü temsil etmesi. Tıpkı Atnalı'nın uğuru gibi 7 sayısının da uğurlu olduğuna dair inanış yaygın. Atnalı'nın 7 tane demirle çakılması da bundan ötürü. Tüm onların yanı sıra bir de şundan söz etmek istiyorum. Cadıların atlardan korktuğu için uçmak için süpürge sapını kullandıklarına inanılıyor, biliyorsunuz. Bu sebeple Atnalı tarihte büyücülere karşı da kullanılmış ve öldüğü zaman bir daha geri gelmemeleri için büyücü olduğu düşünülen yaşlı kadınların tabutlarının üzerine çakılmış.

Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri,

0: Okto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
1: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
0: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
1: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
0: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
1: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
0: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
1: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
0: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
1: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Artı eğitim, eğitim.
6: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımı

0: Radio Fresh.
1: Atışarla, ergen kız gibi darla, spot dedi beat şamarla, rap dediğinde

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceleyin.

0: Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi. Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
1: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
0: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
1: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
0: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
1: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
0: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
1: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
0: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
1: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
0: Telefon 0532 374 87 64.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Reklamları dinlediniz. mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
9: Spor.
8: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
10: Radio Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutlu

0: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi

0: Acılı Yol Kavşağı'nda.
1: Telefon 0532 374 87 64.
0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 8.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşı.

0: satışçısı. Telefon 0506 307 73 28. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
7: Spor.
6: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
8: Haber. Radyo 5.
9: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
10: Tuncay Saran Show.
9: Bazen WhatsApp'tan cevap gelecek olan kişinin cevabı bir türlü gelmiyor ya, böyle yazıyor. Gazete satıcısı çocuklar bağırırmış ya eskiden sokaklarda onun gibi. Yazıyor. Bir türlü gelmiyor. Kapatıp işine bakacaksın ama cevap gelmeden de kapatamıyorsun. Çünkü kapatırsan tekrar bildirim gelecek. Anladın? Çok sinir bozucu bir şey değil mi? Az önce öyle bir şey yaşadım. Tam böyle anonsa girmek üzereyim. Yazıyor. Yaz artık. Pekala, hazırız. Stüdyoda da telefon kullanıyor ya. Şuna bak diyenler var mıdır acaba? Kullanıyoruz abi, yani artık kullanıyoruz. Teknolojimiz o seviyede. Artık uçaklarda bile kullanılıyor biliyorsunuz. Telefonsuz şuradan şuraya gidemiyorum. Ne yapayım? Telefonla işimiz gücümüz. Eskiden hep söylerlerdi. Stüdyoya lütfen telefonunuzu sokmayınız. Bazen dinledim ama çoğunlukla itiraf etmek gerekirse iplememişimdir. Yani hayır, şimdi çok uzun yıllardır bu işi yapan bir insanım, tamam mı? Ve telefonumu genellikle stüdyolara sokmuşumdur. Ya sorumsuzluk olarak algılanmasın. Çok zor bir şey hakikaten cihazın bozulması. Yani evde de cihazlar var. Siz herhangi bir telefonun herhangi bir cihaza yakın tutuldu diye ya da aynı odaya sokuldu diye cihazı bozduğunu gördünüz mü? Allah aşkına. Ya tutun telefonunuzu televizyonunuza doğru yaklaştırın. Televizyon patlamaz yani mesela. Bozulmaz. Neyse, kötü örnek olmuyor mu? Siz gene de şey yapmayın yani. Başlıyoruz efendim.

0: ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün.
1: Radyo 5.
2: Bizim çocukların sünnet işlerini aradan çıkardık. Çok şükür oldu da bitti maşallah. Ama tahminimden birazcık daha alengirli bir şeymiş. Bir sürü prosedür abi. Önce gidiyorsun, doktor bir muayene ediyor. Ön muayene gibi bir şey olmuş oluyor. Ondan sonra sünnet tarihi belirleniyor. Sünnet tarihinden bir gün önce gidiyorsun, kan testleri yapılıyor. Bir sürü şeylerine bakıyorlar. Ondan sonra çocuk doktoruna gidiyorsun. O kan testlerinin değerlendirmesini yapıyor çocuk doktoru. Bir şey imza alıyor. Ondan sonra onu alıyorsun, üroloji doktoruna götürüyorsun. Her şey tamam, okey. Ondan sonra sünnet zamanı geliyor. Tekrar gidiyorsun hastaneye, çocukların yatışı yapılıyor. Bu arada son 4 saat içinde bir şey yiyip içmemiş olmaları lazım. Ondan sonra sünnet saatinden belli bir süre önce hemşire falan geliyor. Bazı görevliler bir şeyler anlatıyorlar, soruyorlar. Şunu yaptınız mı, bunu yaptınız mı? İşte bilgi veriyorlar falan, bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra en son güç bela çocukları sünnete alıyorlar ameliyathaneye. Abi bizim zamanımızda sünnet nasıldı? Ya şimdi bir sünnet, bütün bunları düşün, bir sürü olay. Bizim zamanımızda nasıldı peki? Bize bir adam geldi, kesti gitti. Bu kadar. Ne kan testi, ne muayene, ne ilaç, ne şu, ne bu. Yani bir tane adam geldi abi, yatırdılar beni, kesti gitti. Bu kadar. Pamuk amca. Bu kadar abi. Bu da en meşhur sünnetçi adıdır herhalde. Pamuk amca. Türkiye'de binlerce olmuştur herhalde Pamuk amca. Çok korkulu bir şeydi be. Bir alet vardı abi, hiç unutmam o aleti. Böyle şekil şemal olarak şeye benziyordu. Ocak çakmakları var ya. Bir ocak çakmağı gibi uzun bir şey düşün. Ama ucunda U harfi şeklinde bir demir vardı böyle. Yani öyle bir şeyle nasıl kesmiş. Yani böyle acayip bir alet hatırlıyorum. Bir daha bir çocuğunu sünnet ettirmiş olan anne babanın işi o kadar da kolay değilmiş. Tahminimden bir tık zor çıktı yani. Ya çocuklar ameliyattan çıktıktan sonra hastanede ikisininkine de bakmadım, tamam mı? Dedim şimdi boş ver ya. Tamam, bakamadım. Sen misin bakamayan? Doktor çıkarken dedi ki şimdi size krem veriyorum. Sabah akşam ikisine de krem süreceksiniz. Bir de bezlemeden önce birer tane kağıt bardak bulup ortadan kesin, onu koyun. İyi oluyormuş hani, sünnet bölgesi beze değmiyormuş filan. Bol bol bakacağız yani. Büyük çocuk da biraz anlıyor, 2 yaşına yakın, hiç dokundurmuyor filan. Çığlık kıyamet zaten bir yandan. Bir açtım abi. Şöyle söyleyeyim, herkesin kolayca bakabileceği bir şey değil. Rahatsız olanlar olur yani. İnsan şu hayatta bazı şeyleri yapması gerektiği için yapıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Açtım bir baktım abi. Böyle eyvah dedim, bu ne ya? Dedim ne yapmış doktorlar bizim çocuklarımıza ya? Böyle bir şey beklemiyordum. Çok kötü geldi gözüme yani. Böyle parlak, değişik bir şekil, fiyonk gibi bir şey yapmış falan. Şişmiş halde bir balonun bağlı olan ağzını düşünün. Allah'ım, çocuk dokundurmuyor bir yandan. Bir tık zahmetliydi o ilk günler yani, anlayacağınız. O kremi de parmağınızla sürmeyin dedi. Ne yapalım, burnumuzla mı sürelim yani? Hani acır dokunmayın, yukarıdan sıkın diyor da. Çok zor bir şey. Parmağımla sürmemeye çalışıyorum, yukarıdan sıkıyorum, olmuyor. Ya, çocuk bağırıyor. Neyse çok şükür o birkaç gün zahmetli oldu ama hızlı bir şekilde iyileştiler. Ondan sonra şu an gayet güzel çocukların şeyleri yani. Cillop gibi.

0: Hep eskiden beri çocuklara bir şeyler öğretmek istemişimdir tabii ki, bir baba olarak. Doğal olarak yani. Doğal ve baba olarak. Doğal bir baba olarak. Tamam. Şimdi rakamların, harflerin birçoğunu zaten biliyor ama A'dan Z'ye ve 1'den 9'a bilmiyor hepsini yani. Hani şöyle adam akıllı bir okulda öğretmenin öğrencisine öğretmesi gibi öğreteyim dedim. Her akşam düzenli olarak böyle bir vakit ayırayım dedim. Hadi bakalım okula gidiyoruz, zil çaldı falan diyerek de eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum böyle. Ondan sonra harfleri öğretiyorum şimdi. R harfine geldik. R harfi problemli biliyorsunuz birazcık. Söyleyemeyebiliyor birçoğu. Söyleyemeyebilememek. Tamamlayamayabiliyorum. Bizimki de R'leri çok çıkaramıyor henüz. R'yi söyletmeye çalışıyorum. Dedim ki ona, oğlum şöyle yap bakayım. Şey diyor bana, evet. Evet, ondan. Hay Allah'ım ya. Hayır diyorum oğlum, bak sen de aynısını yap benim gibi bak. Diyorum. Evet diyor. Bir türlü söyletemedim. Ondan sonra şey diyor bana, sen yap baba, sen yap. Ben zaten yapabiliyorum. Oğlum yap bakayım diyorum. Evet.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Bilgisayar oyunu kariyer fırsatı olduğu başlığı altında bir haber var. Haberin altında bir fotoğraf var. Fotoğrafta bir adam var. Adamın kafasında bir kulaklık var. Adamın karşısında bir monitör var. Uzatmayın. Komşu komşu hu, oğlun geldi mi geldi, ne getirdi? İncik boncuk, kime kime, sana bana, başka kime, kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Balta sanki kendiliğinden kesti ağacı. Uçan balta. Baltanın bir ruhu var. Kendi kendine kesiyor ağaçları. Sol sağ sağ sol sağ sol sol sağ. Sağ sol sol sağ sol sağ sağ sol. Oh aman tanrım, zombiler tam arkamda. Kaçın, kaçın.
1: Tuncay Saran Show, Saran Show.

0: Şaka maka Eylül ayına girdik ya. Vallahi yani çok canım sıkkın, çok moralim bozuk, böyle bir hani pazartesiye benzer bir ruh halini sanki bütün ay boyunca yaşayacakmışız gibi bir his var. Tamam, abartmam ya, şaka bir yana. Yani Eylül'ü de severiz. O da bizim bir ayımız, canımız, ciğerimiz. Her dönemin ayrı bir güzelliği var. Her ayın, her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Hatta mesela şu aylarda daha mutlu olan, en sevdiği ay Eylül olan, en sevdiği mevsim sonbahar olan kişiler var. Onlar için asıl şimdi güzel zamanlar başlıyor mesela. Ama çoğunluk öyle değil zannediyorum ki. Ben öyle değilim mesela. Benim için sanki bir karnaval bitişi gibi oluyor. Sanki böyle yaz bitince... Yani sevdiğim bir şey bitmiş gibi böyle. Zaten kısacık sürüyor ya o sıcak zamanlar. Hemencecik de bitiyor böyle. Birazcık üzülüyorum ben ama çok da değil yani sonuç itibariyle. Yaz bitti, her şey bitti demek değil tabii ki. Hayat her şeyle devam ediyor. Eylül'ün de ayrı güzellikleri var tabii ki.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh.
1: Diyelim ki satmak istediğiniz bir eviniz var arkadaşlar. İnternete ilan koyacaksınız. Fiyatını nasıl belirlersiniz? Şöyle olabilir mesela, değil mi? Benzer dairelerin fiyatlarına bakarsınız internette. Yaklaşık olarak aynı yerde, aynı ebatlarda filan bazı kriterlere göre kıyaslarsınız. Bu kadarsa bizimki de bu kadar olur filan gibi bir yaklaşımla fiyat belirlenebilir diye düşünüyorum. Bizim satmak istediğimiz bir evimiz vardı arkadaşlar. İnternette aynı sitede başka bir daire için de bir ilan konulduğunu gördüm. Ve bayağı yüksek bir fiyata ilan koyduğunu gördüm. İnanamadım. Tabii bir yandan seviniyorsun ama bir yandan Allah Allah bu kadar eder mi lan diyorsun yani. Neyse arayayım dedim adamı, sorayım bakalım neye göre bu fiyatı koydu. Bunda bir gariplik var mı? Öyle sorulur mu lan yani? Denilebilecek bir şey var mı sizce? Bilmiyorum, bence yok. Neden olsun ki? Mesela bu neden gizli bir bilgi olsun? Ya ben bir ilan koymuş olsam, belli bir bakış açısıyla bir fiyat belirlemiş olsam ve birisi beni arasa, biz de ilan koyacağız, sizin fiyatınızı gördük, çok yüksek geldi, siz acaba neye göre o fiyatı belirlediniz diye birisi sorsa, söylerim. Niye söylemeyeyim? Abi niye söylenmesin? Bu niye gizli bir bilgi olsun? Bilmiyorum, ben mi bu işlerden anlamıyorum? Emlak raconu diye bir şey mi var yani? Öyle söylenir mi oğlum, sen de amma adamsın ya filan. Abi kim hangi fiyattan koymak isterse koyar, kim kime ne diyecek yani. Neden böyle söylüyorum? Çünkü adam bu biraz garip oldu dedi. Niye garip olduysa. Garip bir soru oldu bu. Beyefendi merak ettim, acaba evinizin fiyatını neye göre belirlediniz? Bu biraz garip bir soru oldu. Tamam, o zaman değiştiriyorum. Belirlediniz neye göre fiyatını evinizin acaba? Şimdi oldu mu? Ya anlamadım neden öyle dedi ama takılmadım oraya, konuşmaya devam ettik. Adam söyledi bir şekilde. Dedi böyle böyle işte, zamanında biz bu evi aldığımızda şu kadar almıştık. Başka işte bilmem ne siteleri var, onlar bu kadardı. Şimdi onlar şu kadar olmuş. Ayrıca bir enflasyon farkı var falan filan. Bizimki de bu kadar olur gibi söyledim. Garip soruma cevap vermiş oldu sağ olsun. Neyse aradan belli bir zaman geçti. Biz de düşündük, taşındık, ölçtük, tarttık. 4 milyon dolara koyduk ilan. keşke. Belli bir fiyattan koyduk işte. Arada bir de bakıyorum böyle ilanlara, bizim siteden o diğer daireler ne olmuş. 3 tane daire ilanı vardı bizimkiyle beraber satılık. Hepsi birbirine yakın fiyatlar. Neyse bir süre sonra baktım, bu abinin ilanı kalkmış. Bu soru biraz garip oldu diyen abinin ilanı kalkmış. Şimdi merak ettim, satıldı da mı kaldırdı, niye kaldırdı merak ettim, tamam mı? Şimdi şunu kabul ediyorum. İçten içe arayıp işte neden kaldırdınız diye sormak birazcık garip olabilirmiş gibime geldi bu sefer. Niye bilmiyorum, açıklayamıyorum bunu. Şundan dolayı herhalde, şöyle düşünebilir adam. Sana ne lan yani, kaldırdıysam kaldırdım. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Bu gizli bir bilgi değil ki. Yani neden kaldırdığın gizli bir bilgi olamaz ki. Bu sorunun nasıl bir sakıncası olabilir diye düşünüyorum bir yandan da. Bir yandan evet garip geliyor. Ama bir yandan da bu garipliğin sebebini çözemiyorum. Çok büyük bir gariplik değil. Ama niye garip tam da anlamıyorum. Ve neden sormayayım diye düşünerek aradım. Sordum neden kaldırdınız diye. Niye kaldırıyorsunuz ya, koyun tekrar şunu. Hayır yani, satıldıysa satıldı. Yani vazgeçtiysen de vazgeçtin. Ne olacak yani, bu diyorum ya, niye gizli bir bilgi olsun yani. Bilmiyorum yani, bir tek şu geliyor aklıma. Ya ben satacağına inanıyordum gibi bilmiş bilmiş konuştum şimdi ama satamadım, vazgeçtim. Ve bunu da itiraf edemiyorum kafasında olabilir adam. Sana ne diye düşünüyordur. Şey dedi bana sorunca, kusura bakmayın kardeşim vaktim yok. Vaktim var diyormuşum bağırarak. Adamı deli etme, vaktim var. Al sana vakit. 10 saniye veriyorum sana.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo 5. Bir gün çarşıda dolaşıyorum. Böyle bir süs dükkanı dikkatimi çekti. Tekerleme gibi oldu. Yeni bir tekerleme buldum. Böyle balonlar, kurdeleler falan. Böyle bir sürü süs eşyaları vardı vitrininde. Organizasyonlar falan yapıyorlar galiba doğum günleri için. Öyle bir yer. Merak ettim ne var ne yok diye içeride. Çocuk da yeni doğmuş. Belki odasına koyabileceğimiz eğlenceli değişik bir şey buluruz diye. Bir de uçan balon almak istiyordum o zaman. Şimdi hatırladım. Girdim süs dükkanına. Şöyle bir bakındım etrafa ne var ne yok diye. İşte bir sürü süsler, tavandan sarkan rengarenk o değişik süsler falan doğum günlerinde kullanılan. Uçan balon göremedim dedim. Uçan balon var mı? Göremedim ama kadın bana kızdı.
1: Nasıl görmediniz?
0: Böyle resmen kızdı.
1: Allah Allah, görmedim işte, yok. Ve arkanızda bakın, bunlar uçan balon. Çok benziyorlar uçan balona. Şişmemiş halleri üst üste dizilmiş mendil gibi bir şey yani. Hemen anlayacaktım ben de. Uçan balon bunlar kesin.
0: Kızdı bana ya.
1: Görmüyor musunuz? Görmüyoruz.
0: Bakın dedi, şu arkanızda gördüklerinizin hepsi uçan balon. Anlattı işte dedi, bir tanesini seçiyorsunuz. Siz, biz onu gazla dolduruyoruz. O uçuyor filan. Nereden bileyim teyzeciğim balon olduğunu?
1: Biz onu dolduruyoruz, böyle helyumla dolduruyoruz. O uçuyor. Yani helyumdan kaynaklanıyor. Diye de belirtti yani. Onu biz dolduruyoruz helyumla, o uçuyor. Yani helyumdan kaynaklanıyor. Helyumdan. Yok artık. Bak sen. Demek helyumdan kaynaklanıyor. Vay be. Tuncay Saran Show.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
2: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres

0: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
0: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
0: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
0: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Çok ilginç bir şey duydum arkadaşlar. Çok ironik bir şey bu. İronik ne biliyoruz değil mi? İronik, çelişki yani. O zaman neden çelişki demiyorsun ya? Demiyorum, ben ironi adamıyım. Çelişki yerine ironiyi kullanmayı seviyorum. Şöyle bir şey varmış. Bu aşırı soğuklar dünyanın ısınmasının bir sonucuymuş. Evet, işte buna ironi diyoruz. Şöyle oldu şimdi, bak açıklayayım bir meteorolog olarak. Meteorolog kişiliğimi çağırıyorum şimdi. Şimdi bu global ısınma var ya arkadaşlar, dünyanın sadece belli bölümlerini değil her yerini etkiliyor. Kutuplar da ısınıyor mesela. Kutuplarda ne var? Penguen değil, onu demiyorum. Tamam, penguen de var ama çözülen şey penguen değil. Çözülen bir şey var kutuplarda. Kutuplar ısındıkça arkadaşlar o devasa buz kütleleri, karlar, işte soğuk hava sistemleri adeta bir küp şekerin ıslandığında parçalanması gibi ayrışıyorlarmış ve kutuplardan aşağı doğru akıyorlarmış. Nereden denk gelirse artık, yani ne tarafa akarsa. Ya şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz belki. İlerleyen kışlarda o kutuplardaki buzlar bizim üzerimize doğru da akabilir yani. Penguenler değil, buzlar. Yani soğuk hava sistemleri. Acayip kışlar bizi bekliyor olabilir arkadaşlar ilerleyen yıllarda, benden söylemesi. Meteorolog kişiliğime teşekkür ediyorum. Çekilebilirsin canım.
1: Tuncay Saran Show.

0: gittiğim marketlerden birinde bir kasiyer var abi. Oradan alışveriş yapıp kasadan geçerken her seferinde dikkatimi çekiyor bu. Çok suratsız bir kasiyer. Ama hani öylesine bir suratsızlık değil. Biz tanışmıyoruz öncelikle. Aramızda en ufak bir diyalog bile geçmiş değil, onu söyleyeyim. Sadece o fiyatı söyler, ben veririm. Bu. Bu kadar. Kızdaki suratsızlığın bir kendini koruma suratsızlığı olduğunu hissediyorum. Hani bir koruma kalkanı olarak suratsızlık. Yani şöyle, sanki kasada ona asılan birileri olmuş da hani sözel tacizler filan. Direkt sözel taciz olmasa da hissedersin ya, hani normal konuşuyordur ama. Mesela ben de bir iki defa şahit olmuştum. Kasada yaşlı bir adam kasiyere espriler yapmaya çalışıyordu filan yani. Para da çok eskimiş, tutarken yırtılmasın filan gibi aptal espriler yani. Hatırlamıyorum da yaşadığı bu tür şeylerden dolayı takındığı bir suratsızlık olduğunu hissediyorum. Tamam yani öyleyse üzgünüm. Can sıkıcı şeyler gerçekten ama bana ne? Bana ne? Ben müşteriyim ve bana kendimi her an kasiyere asılabilecek biri gibi hissettiremezsin yani. Herkes aynı kefeye koyamazsın. Herkese sana asılma ihtimaline karşı asık suratlı davranamazsın. Davranamazsın. Şu anda mikrofonu bırakıp markete gidiyormuşum, kıza bağırıyormuşum durup dururken. Geçenlerde mesela kasaya çok yakın bir yerde soğuk kahve dolabı var. Açtım kapağını ve açmamla beraber birkaç tanesi devrildi. Ya adeta bana tuzak kurmuşlar. Ya öyle bir yerleştirmişler ki kapağı açtım, 2-3 tanesi yere düştü. Kız da hemen oradaydı kasada, dedim ben bir şey yapmadım, sadece açtım. Kız da şöyle yaptı. Suratsız bir şekilde böyle. Tamam kapatın gibilerden. Hayda, yani şey yapıyormuşum, düşünsene. Dolabın kapağını açıp bütün soğuk kahveleri aşağı indiriyormuşum. Al sana. Demek suratsızsın. Al bakalım, takır tukur hepsini yere atıyorum. Gel topla şimdi bunları.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: Ya bazen etrafımda öyle şeyler görüyorum ya da öyle şeyler duyuyorum ki bir ben akıllıyım diye düşünmeden edemiyorum. Çok saçma. Evet, tabii ki bir ben akıllı değilim. Değilimdir yani. Yok, söylemeyeyim, bilmiyorum yani. Öyle şeylere şahit oluyorum ki gerçekten ikide bir de kendimle gurur duymak zorunda kalıyorum. İkide bir de. Bıktım kendimle gurur duymaktan. Böyle değilim mesela. Yeğenim Divan'ın bir kız arkadaşı var. 18-19 yaşlarında falan herhalde. Erkek arkadaşından ayrılmış ve şöyle bir olay yaşanmış arkadaşlar. Bunlar bayağı yakın ve dertleşiyorlar falan filan, böyle WhatsApp'tan konuşuyorlar olan bitenlerle ilgili. Kız üzgün erkek arkadaşından ayrıldığı için ve şöyle bir şey yapmış. Ağlarken ki fotoğrafını çekip Liva'ya göndermiş WhatsApp'tan. Bak ne kadar üzgünüm diye, çok ağlıyorum. Ya düşünebiliyor musun olayı? Gerçekten hani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez derler ya. Diyelim ki böyle bir şey yaşıyor olayım. O yaşlardaydım. Sevgilimden ayrılmışım falan. Ağlarken ki fotoğrafımı çekip, ağlarken düşünsene o manzarayı. Böyle telefonu eline almıştım ve ağlarken fotoğrafını çekiyorsun, selfie çekiyorsun. Ve onu WhatsApp'tan arkadaşına gönderiyorsun ya. Böyle olanlar, size söylüyorum, bunu normal karşılayanlar. Niye böylesiniz? Bu nasıl olabilir?
1: Tuncay Saran Show. Saran

0: Hayatımı bir döneminde gittiğim bir gitar kursu vardı arkadaşlar. Orada bayağı çok vakit geçiriyorduk. Ve günlerden bir gün orada şöyle bir şey gelmişti başıma. Sıcak bir yaz günüydü. Bir mutfağımız vardı orada ve mutfağa gidip buzluğundaki dondurmadan alayım dedim. Biraz canım çektim. Aldım abi kocaman bir dondurma kutusu 5 litrelik. Baktım taş gibi bir dondurma. Aşırı donmuş yani. Matkap falan kullanman gerekiyor yani. O yüzden vazgeçtim dedim. Boş ver şimdi uğraşılmaz. Abi 5-10 dakika sonra oranın temizlik görevlisi ve yemeklerini yapan bir abla vardı. Geldi ve bana dedi ki sen dedi Tuncay az önce dondurma mı yedin? Hayır dedim. Böyle şaşırdım yani. Böyle bir hiddetle geldi çünkü yanıma. Ben hayır dedikten sonra kadın çok tuhaf şeyler söylemeye başladı. Yani ben söylediklerinden pek bir şey çıkaramadım ama hani kızgın gibiydi ve bir tık azarlar gibiydi böyle. Dedi ki öyle alıp kapakları açıp yerine koymayalım filan. Öyle bir şeyler dedi. Net hatırlamıyorum yani tencerelerin kapaklarının açılıp kapanmasını, bakılmasını falan istemiyorum mu dedi. Öyle bir şeyler söyledi gitti tamam öyle kaldım yani. Neye uğradığımı şaşırdım. Ama çok canım sıkıldı yani durup dururken gelip sana anlamsızca posta koyan bir temizlik görevlisi, yemekçi abla.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ya hayatımda daha mantıksız böyle saçma bir posta koyma görmemişimdir yani. Sadece posta koyuyor ama ne dediği belli değil yani. Mesaj ne? Buradaki mesaj ne? Birazcık beyin ve Türkçe varsa ağzın dilin varsa net bir şekilde bana söyle. Tencerelerin kapağını açmayayım mı istiyorsun yani? Açıp da buraya mı koymayayım? Açıp bakmayayım mı? Açıp bakıyor muyum ben böyle bir şey mi yapıyorum? Bir de ne olmuş bakıyorsam yani ne yemek var diye bakamaz mıyım? Bir şey mi oluyor böyle pişmiş olan ya da pişmekte olan bir yemeğin tenceresini açınca bir şey mi oluyor abi? Yemek mındar mı oluyor? Artık yenmez mi? At gitsin mi yani? Böyle bir şey mi oluyor hakikaten? Pilavlarda sanki öyle bir şey vardı gibi hatırlıyorum ama emin de değilim yani. Pişmekte olan pilavın kapağı açılmamalı. Neyse. Pilav tencerelerinin kapağının altından pilav göründüğü için zaten açacak değilim. Açmıyorumdur yani. Bak kendimi de bir yandan sorguluyorum. Bu arada yeni bir tespitte bulundum. Pilav tencerelerinin kapağı şeffaf olur. Bir de bütün bunların dondurmayla ne alakası var? Neyse abi gittim sordum kadına mutfakta. Ne dedin az önce ben tam anlamadım dedim. Boş ver dedi. Ya böyle gizemli insanlara da bayılıyorum yani. İletişim problemi olan. Bir sorun var ama kendi içinde tutacak bunu ya da hani sana şifreli bir şekilde söyleyecek. Sen öyle istediğin zaman anlayamazsın o sorunu. O isterse söyler sana.
1: Hay Allah'ım ya.
0: Ya boşver tamam istemiyorum işte gibi bir şeyler geveledi böyle. Tamam boşver dedi. Israr ettim söylemedim. Ben de sinirlendim şimdi hani. Sen geliyorsun bana durup dururken bir şeyler söylüyorsun. Ondan sonra da sorunca anlamadım ne diyorsun sen deyince boşver diyorsun. Öyle bir şey yok dedim. Sinirlendim abi ne dediğimi hatırlamıyorum ama bağırıştık biraz. Sonra başka birisi geldi bizim sesimiz yükselecek. Şöyle ilginç bir şey söyledi o başka birisi gelip. Ya dedi abla sen dondurma kutusunun içinden kaşıkla alıp yedin zannetmiştir. Yani dondurma kutusunun içinden sen kaşıkla böyle hani senin kendi kasenmiş gibi herkesin yiyeceği dondurma kutusundan kaşıkla orada dondurma yedin zannetmiştir dedi.
1: Hayat çok garip ya.
0: Çok garip abi. Yani sen bu sonuca nereden varıyorsun? Öyle gördün de benim öyle bir şey yaptığımı abla nereden çıkarmış olabilir? Mutfak kapısının biraz ilerisinden böyle arkadan bir yerden beni gizlice görüp sırtımdan

önce de böyle bir şeyden dolayı anlamsız bir çıkış olmuştu, bana özür dilemişti. Bunda yine özür diledi. Benim çok başıma gelen bir şey arkadaşlar bu. Gelir biri bir şey söyler, bir şey yapar, sonra da gelir özür diler. Böyle bir kaderim var benim. Arada bir yaşadığım bir olaydır bu gerçekten. Ve şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben çok naif bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani nasıl diyeyim? Yumuşak huylu, kibar bir insan olduğumu düşünüyorum ben. Kendimi övmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama hani sinirsiz, genellikle hani damarıma basılmazsa yani. Sakin, kendi halinde bir insanım. Hatta saflık derecesinde olabilir biraz yani. O yüzden övünülecek bir şey değil zaten. O kadar da saf olmamak lazım zira. Ve ben böyle olunca da insanlar kolaylıkla ezebileceklerini zannediyorlar. Ve böylece gerçek kişilikleri ortaya çıkıyor. Ama her seferinde de rezil oluyorlar ve özür diliyorlar. Ben de çok keyifleniyorum böyle ama. Acayip hoşuma giden bir durum bu. Yani gelip bana çarpıp düşmeleri gibi bir şey. Yani saldırmak üzere bana doğru koşup sonra da bana çarpıp yere düşmeleri gibi bir şey.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster

0: Güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Artı Eğitim Eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmenlerimizin
6: Eğitmen Kadrosu, Hedef Odaklı Eğitim Programları, Veli, Öğrenci, Öğretmen İşbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu Üzeri Süha Erler Lisesi Karşısı, Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme konulu güvenlik toplantısında motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil insan hayatını korumak olduğunu belirterek, denetimin amacı ceza yazmak değil kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumak dedi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12. sıradaydı. Bugün tarımsal hasılada da dünyada 7.liğe yükselmiş durumdayız. 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesidir. 2026 sonuçlarında bu rakamın çok daha yukarılara geldiğini göreceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı.
14: Spor.
13: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
14: Para piyasaları.
13: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
14: Hava durumu.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
15: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
3: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
4: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
3: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
4: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
3: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
4: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
3: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
4: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
3: Telefon 0532 374 87 64.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu

0: Direksiyon eğitimleri, başarının adresi, Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radio Fresh.

Radyo Fresh. What it is, man, it's enough.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
7: Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri, ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek," dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktörü

0: Bölgelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
3: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenilir markası olmaya devam ediyor.
2: Profesyonel ekip ve güçlü makine parkıyla hafriyat işlerinizde hızlı ve güvenilir çözümler.
3: Aracınıza değer katan detaylı iç dış temizlik hizmetleriyle oto yıkama.
2: Kaliteli ve güvenilir araç seçenekleriyle oto galeri.
3: Cam filmi, birbirinden şık ürünlerle oto aksesuar.
2: Ve her türlü projeye uygun iş makineleri desteği.
3: İhtiyacınız ne olursa olsun çözüm tek adreste. Durmuş Grup.
2: Hizmette kalite, işte güven her zaman yanınızda.
3: Durmuş Grup adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Telefon 0532 374 87 64.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
6: Artı eğitim, eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışı

0: siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46. Sağlığınız için doğru adres, kendiniz için doğru tercih. Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği hizmetinizde. Dahiliye muayenesi, diyabet, hipertansiyon ve tiroid hastalıklarında kronik hastalık yönetimi. Bütüncül ve fonksiyonel tıp yaklaşımıyla kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam programları. Baş ağrısı, migren, boyun, bel ve eklem ağrılarına nöral terapi ile ağrı tedavileri. Ozon tedavisi ve serum destek uygulamaları. Medikal estetikte botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamaları. Lazer epilasyon, bölgesel incelme ve vücut şekillendirme. Adres 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0533 484 63 83. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Derya Uluğ'la yaptık. Şımarık isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardındansa Gökhan Özen ve Demet Akalın burada. Benden Sorulur isimli şarkılarıyla dinliyoruz onları. Hepiniz

Mabel Matiz ve Umrum Dışı isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Gerçekten tarzıyla fark yaratan isimlerden biri ve sıkça da listelerimizde yer veriyoruz çalışmalarına. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Sonrasında ise Emircan İrek burada. Ruj isimli şarkısıyla dinliyoruz şimdi onu da.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.

Mela Bedel kulaklarınızdaydı. Ben Sana Gelemem isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdi ise Yal'ın en yenisiyle kulaklarınıza ulaşacak Akşamüstü isimli şarkısıyla dinliyoruz kendisini.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.
5: Mustafa ile müzikalite
4: devam ediyor.
5: Radyo 5.

Son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan, oldukça da sevilen hit şarkılardan bir tanesini Hadise'den dinledik. Ara Beni isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında bir düetle devam edeceğiz. Dedi Blüman ve Aleyna Tilki burada. Sana Güvenmiyorum isimli şarkılarıyla dinliyoruz şimdi onları.

Radio Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radio

Ezel kulaklarınızdaydı. Bana Ne Bu Sevdalardan isimli çalışmasıyla dinledik kendisini. Ritmimizi bozmadan Gökhan Türkmen'le devam edelim şimdi ise. İlk çıktığı günden bu yana sizler tarafından da tam not alan çalışması. Mahşer'le radyonuzda sizlerle.

Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener'den dinledik. Benden Sonra isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında 90'lı yıllardan bu yana paylaştığı birçok çalışmayla adından söz ettiren özel seslerden biri Mustafa Sandal karşılıyor bizi. Geliversen isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

0: I love it.
1: Radio Fresh. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radio Fresh.

Tarkan radyonuzdaydı. Gerçekten çıktığı ilk günden itibaren birçok popüler müzik listesinde süsleyen çalışmalardan biriydi. Yap Bir Güzellik isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Sonrasında yine güçlü sesiyle Tantaşçı karşılıyor bizi. Gidişat isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Gücün, güvenin ve hizmetin adı Durmuş Grup.
4: Hafriyat, oto yıkama, oto galeri, oto aksesuar ve iş makineleri alanında kaliteli hizmet anlayışıyla bölgenin güvenini

0: istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu. Tekerek yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, İç Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Reklamları dinlediniz. Trafik, mesai, toplantı, stres.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Berkay'dan dinledik. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren seslerden biri oldu. Sonrasında ise Asil Gök'te devam edelim şimdi. Günün ritmini daha da yukarı taşıyoruz. Ne Oldu Böyle isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

Radio Fresh. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Eskimeyen eskiler.

Türk pop müziğinin beste fabrikatörü Serdar Ortaç kulaklarınızdaydı. Ben Adam Olmam isimli efsaneleşmiş hit şarkılarından biriyle konuk ettik sanatçıyı. Hemen sonrasında yine enerjimizi yukarıda tutmaya devam ediyoruz Edis'le birlikte. Duman, Radyo.

Ebru Yaşar kulaklarınızdaydı. Yoksun isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Türk pop müziğinin en sevilen melodilerini radyonuzda ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve şimdi ise bir düete kulak vereceğiz. Sibel Can ve APO burada. Kıyamam isimli şarkılarını dinliyoruz onlardan.

Son dönemin gerçekten oldukça sevilen seslerinden biriydi Melike Şahin. Canın Beni Çekti isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardındansa sevilen gruplardan biri Gripin'le devam edeceğiz. Beni Boş Yere Yorma isimli şarkılarını dinliyoruz şimdi onlardan. Yarın...

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radio Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
2: Artı eğitim eğitim.
3: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0...

0: Doktoru Operatör Doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Yeni bir yuva kurmanın en avantajlı zamanı Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. TOKİ'ye yeni taşınanlar ve evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. Düğün setleri sadece 175 bin lira. Üstelik yatak hediye, sehpalar hediye. Koltuk takımlarında istediğiniz renk, istediğiniz kumaş ve istediğiniz ölçü 48 bin liradan başlayan fiyatlarla tek kişilik baza, başlık ve yatak seti ise sadece 12 bin lira. Yeni evinizin tüm ihtiyaçları, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlarla Beyaz Ev Konsept Mobilya'da. Adres Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı. Telefon 0506 307 7328. Beyaz Ev Konsept Mobilya. Hayalinizdeki evi, hayalinizdeki fiyatlarla kurun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.

0: Uzman Doktor Özgür Çağrar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağrar Kliniği.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, Uzman Doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, Uzman Doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, Uzman Doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nay

0: numarası. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Artı eğitim, eğitim.
4: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Okuttun mu bro? Okuttun bro. Okuttun bro. What? Okuttun bro.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

içinde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Evet.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
3: Radyo Fresh.
4: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

bir soran olsa ya, nasıl dayandım çekip de kendimi vurmamak için.

Öncü çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın, geçmişiyle kavgalı. Dar yasınan kız çocuğu geceleri, İsyankâr gündüzleri. İpleri dolaşmış uçurtmalar misali, ne beraber uçabildik boş verip şu dünya, ne gidebildik kendi yolumuza. Rüzgar

quiere tan. En se dices çocuk sesi. Oysa anne olmayı istememiş yıllar var ki kendi. Hiçbir zaman kök salmamış ki. Sırf bir gün çekip

kendi yolumuza. Rüzgarda savrul, başına buyruk. Rüzgarda savrul, başına buyruk. Sen.

0: Kaç gece göğsünde uyudum kadın. Hep tek başıma.
1: Radio Fresh.

0: sun, sun bini sun. Radyo Fresh.
1: Beni vurup yerde bırakma.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyayım. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin. Bu kampanya kaçmaz.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: şarkı ne diyor?
1: Söylerse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.